0: Tutarım kardeşim.
1: Tutarım ben.
0: Tutarım for sure.
1: Police tutarım.
2: Tutarım kardeşim.
1: Merhaba.
2: Thanks for reading.
1: Evening, 2037.